0: Baby, kaya ba de?
1: Oh, kaya ba? Ay iba ba?
0: Baby de mahansi de?
1: Ne, moka de?
0: Eh nam porda langte enna ko?
1: Chi, lechna de baare ni ne?
0: Parada ne, porda langte enna ko?
1: Ha, hari de?
2: Shake it up.